Nasıl ilmi dasturlarını amalga oşuruş ve halkara hamkorlikini rivojlandırış haqıda malumu taqdim etdi. Muhtara muhlislar, siz akboru dasturun tingladingiz, eştirişlerimiz devam etedir.

Muhtaram muxlislar, xəbəriniz var. Aynı günlərdə Cəhan futbol maydonlarında tarixi oyunlar kuzatılmaqdə. Bugün üşbu oyunlar təhliligə bağışlanğan dasturumuzni etibarınızə qəbul etəmiz. ۲۰۲۶ FIFA جهان چمپیونات فوتبال تاریخ دا مطلقا یعنگی باسقشنه باشلا بیرده. ایلک بار موندیال بر وقتنین اوزده 3 مملکت امریکا قشمه شتاتلاره، کانادا و میکسیکه دا اتکازلماخته. شنین دیگه مسابقه تاریخ دا برینچی مرتا 48 ملی ترمه جماع قطنشماخته و عمومی حساب دا بروز 4 دا اچراشو اتکازلش ریجلشترلگن. جهان چمپیونات 11 ایون کنو میخکا شهردگی مشهور ستادیان دا باشلانده. بو ارینانین اوزی هم تاریخی اهمیت که ایگه. او 1970، 1986 و 2026 ایلردگی موندیانلارنین اچلیش بحثلاریگه میزبانلی قلگن دنیادگی یگانه ستادیان سابلانده. بو سفر فیفا بر وقتنین اوزده 3 اچلیش مراسمنه تشکل قلده. میکسیکا دگی اساسی تدبر دا شاکیرا، برنا، بوی، جی، با Alvin Mana kabi san'atkorlar ishtirok etdi. Kanadada Michael Bublé va boshqa mashhur ijrochilar sahnaga chiqishdi. AQShdagi marosimda esa Katy Perry, Future, Lisa, Anita va boshqa yulduzlar ishtirokida o'tdi. Ochilish marosimlari futbol, musiqa va milliy madhiyalar uyg'unligini namoyon etib, milliardlab tomoshabinlarga haqiqiy bayram kayfiyatini taqdim qildi. Turnirning rasmiy qo'shig'i Dana ham ilk bor keng jamoatchilikka taqdim etildi. Musobaqaning ilk bahsida mezbon Meksika Janubiy Afrika ustidan 2-0 hisobida g'alaba qozondi. O'yinning dastlabki daqiqalaridanoq meksikaliklar to'p nazoratini o'z qo'llariga olib, raqib darvozasi oldida xavfli vaziyatlar yaratdi. Julian Kinone urgan gol turnirning birinchi goli sifatida tarixga kirdi. Meksika hujumkor futbol va yuqori bosim hisobiga munosib g'alabaga erishdi. Shu kuni bo'lib o'tgan ikkinchi uchrashuvda Janubiy Koreya Chexiyani 2-1 hisobida mag'lub etdi. Osiyo vakillari tezkor qarshi hujumlar va yuqori intizom orqali muhim 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Kanada o'z maydonida Bosniya va Gersegovina bilan 1-1 hisobida durang o'ynadi. Kanadaliklar g'alabaga yaqin kelgan bo'lsalarda, raqib tajribasi hisobni saqlab qolish imkonini berdi. AQSh esa turnirdagi eng yorqin startlardan birini qayd etdi. Los-Anjelesda bo'lib o'tgan bahsda mezbonlar Paragvayni 4-1 hisobida mag'lub etdi. Florin Balogun 2 gol urib, milliy jamoa tarixidagi eng yaxshi startlardan birini ta'minladi. Ushbu natijadan keyin AQSh terma jamoasi yashirin favoritlar qatoridan joy oldi. Turnirning dastlabki kunlarida bir qator sensatsion natijalar qayd etildi. Braziliya Marokashni mag'lub eta olmadi. Afrika vakillari mustahkam himoya va tartibli o'yin orqali favoritdan ochko tortib oldi. Ispaniya Cabo Verde to'sig'ini oshib o'ta olmadi. Qog'ozda mutlaq favorit hisoblangan ispanlar o'yin davomida ko'plab vaziyatlar yaratgan bo'lsa-da gol ura olmadi. Bu natijada turnirning ikki katta sensatsiyalaridan biri sifatida baholandi. Nuqta. Belgiya, Misr va Urugvay Saudiya Arabistoni uchrashuvlarida ham favoritlar kutilgan ustunlikni namoyish eta olmadi. Afrika va Osiyo jamoalari avvalgi mundiallarga nisbatan ancha kuchaygani ko'zga tashlandi. Germaniya Curaçao bilan bahsda o'z salohiyatini namoyon qildi. Jahon chempionati debyutanti bo'lgan raqib nemislar qarshisida qarshi tura olmadi. Germaniyaning tashkil etilgan hujumlari va yuqori darajadagi jamoaviy harakatlari mutaxassislarda ijobiy taassurot qoldirdi. Shvetsiya esa Tunisni 5-1 hisobida mag'lub etib, turnirdagi eng yirik g'alabalardan birini qayd etdi. Mag'lubiyatdan keyin Tunis futbol federatsiyasi bosh murabbiy iste'foga chiqarishga qaror qildi. Bu mundialning ilk murabbiylar almashinuvi bo'ldi.
Niderlandiya va Yaponiya o'rtasidagi bahs dastlabki turning eng qiziqarli taktik qarama-qarshiliklaridan biriga aylandi. Yaponiya bir bor zamonaviy va tartibli futbol namoyish etdi. Niderlandiya esa tajribasi bilan ustunlik saqlashga harakat qildi. Uchrashuv har ikki jamoaning kuchli va kuchsiz tomonlarini namoyish etdi. Fransiya Senegal bilan uchrashuvda 3-1 hisobida g'alaba qozondi. Ushbu bahsning haqiqiy qahramoni Kylian Mbappe bo'ldi. U 2 bor raqib darvozasini ishg'ol qilib, Fransiya milliy jamoasi tarixidagi eng yaxshi to'p urar maqomini qo'lga kiritdi. Fransuzlar hujumdagi tezkor va texnika bo'yicha raqiblardan ustun ekanligini ko'rsatib qo'yishdi. Norvegiya 28 yillik tanaffusdan keyin jahon chempionatiga qaytdi. Iroqqa qarshi uchrashuvda Erling Haaland 2 gol urib, o'zining mundialdagi ilk bahsini haqiqiy shouga aylantirdi. Norvegiya 4-1 hisobida g'alaba qozonib, keyingi bosqich uchun jiddiy da'vogar ekanini ko'rsatdi. Argentina terma jamoasi Aljirga qarshi bahs bilan chempionlik himoyasini boshladi. Ushbu uchrashuv orqali Lionel Messi futbol tarixida 6-ta jahon chempionatida qatnashgan birinchi futbolchiga aylandi. Bu esa uning boy faoliyatiga yana bir betakror rekord bo'ldi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy jamoasi jahon chempionatidagi ishtirokini mag'lubiyat bilan boshladi. Mexiko shahridagi Azteca stadionida Kolumbiyaga qarshi o'tkazilgan o'yin 1-3 hisobida yakunlandi. Birinchi bo'limda to'liq tashabbus egalik Janubiy Amerikaliklar 40-daqiqada hisobni ochdi. Angliyaning Crystal Palace klubida o'ynovchi qanot himoyachisi Daniel Munoz Bavariya Vingeri Luis Diasning uzatmasini golga aylantirdi. Hisob 0-1. Kannavaro tanaffusdayoq tarkibga o'zgartirishlar kiritdi. Chap qanot himoyachisi Sherzod Nasrullayev o'rniga Farrux Sayfiyev, chap qanot vingeri Oston O'runov o'rniga Dostonbek Hamdamov maydonga tushdilar. 60-daqiqada Shomurodov xavfli vaziyat yuzaga keltirdi. Uning zarbasidan keyin to'p darvozabon orqali bo'sh darvoza qarshisida turgan Abbosbek Fayzullayevga yetib keldi va uning himoyachisi O'zbekiston milliy jamoasining Jahon chempionatidagi tarixidagi ilk golga mualliflik qildi. Ammo ko'p o'tmay Kolumbiya yana hisobda oldinga chiqib oldi. Shomurodov maydon markazida to'p oldirdi va tezkor qarshi hujumni Luis Dias gol bilan yakunladi va hisob 1-2 natijasiga keldi. O'yinning so'nggi daqiqalarida Osiyo vakillari kuch bilan uchturum uyushtirishdi. Natijada himoya chizig'ida katta bo'shliq yuzaga keldi va 3-chi gol ham o'tkazib yuborildi. O'yinning so'nggi daqiqasi O'zbekiston hisobni qisqartirish uchun imkoniyat bo'ldi, ammo Behruz Karimovning ayrim maydon tashqarisida yo'llagan zarbasidan keyin turnir o'z nihoyasiga yetdi. Birinchi turdan keyin Kolumbiya 3 ochko bilan guruh peshqadamligida saqlab qoldi. O'zbekiston esa 4-chi o'rinda qolmoqda. O'zbekiston milliy jamoasi navbatdagi uchrashuvni 23 iyun kuni Portugaliyaga qarshi o'tkazadi. Muhtaram muxlislar, futbol bo'yicha jahon chempionati musobaqalarini Ovozi Tojik radiosi dasturlarida kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.